İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 12 Ekim Pazartesi akşam programına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Avustralya'dan bizleri dinleyen arkadaşlarımıza iyi akşamlar diliyoruz. Kıbrıs'tan, Türkiye'den, Londra'dan dinleyen arkadaşlarımıza da, dinleyicilerimize de iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve bir programın daha başındayız. Saat 11'e kadar programımız sürecek. 2 saat bizlere ayrılmış her zaman olduğu gibi. Ve haberlerin içerisinde saat 9.30'da Bayrak Radyo Televizyonu'na bağlanacağız ve haberleri alacağız. Türkçe ve İngilizce haberleri, spor haberleri, şarkılar, türküler, istekler programımızın genellikleri içeriğini oluşturuyor sayın dinleyiciler. Hepinize yeniden İyi akşamlar diliyoruz. Dediğimiz gibi Kıbrıs'tan, Türkiye'den, Londra'dan bizleri dinleyen arkadaşlarımıza da iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, şimdi çalacağımız şarkılarla programımıza devam edeceğiz. Uğur Aslan, Şaşkın, Zühtü ve Nalına Vurdum ve Osman Ağa'yı söyleyecek bizler için sayın dinleyiciler. Evet, bu güzel türküyü, Erdal Hasan Bedavacı, Erol Hasan Kıbrıs'tan bizleri izliyorlar. Ve Kardelen Özdemir'e dinletiyoruz sayın dinleyicilere. Ayrıca Serdar Cesurer'e de bu şarkıyı, güzel şarkıyı çalıyoruz sayın dinleyiciler.

Ve bu şarkıyı aynı zamanda Halil Katriye Hüseyin, ayrıca bizleri Kıbrıs'tan izleyen Serdar Cesurer ve bizleri Samburi'den izleyen Emin Dinek için de dinletiyoruz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.15'i gösteriyor. Hemen sizlere hava raporunu aktaralım. Yarın havanın sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 15 derece olması da bekleniyor. Çarşamba günü genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı 15 derece olması bekleniyor. Perşembe günü kapalı bulutlu geçecek hava ve hava sıcaklığı 21 derece olması bekleniyor. Cuma günü akşama doğru sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek Melbourne genelinde 23 derece olması bekleniyor. Cumartesi akşama doğru sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek Melbourne genelinde 24 derece olması bekleniyor cumartesi günü. Pazar günü güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı 25 derece olması bekleniyor Melbourne genelinde sayın dinleyiciler. Evet, Facebook'tan da yayın yapıyoruz. Facebook'taki tüm arkadaşlarımıza iyi akşamlar, iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Mesaj da gönderiyorsunuz. Sizlere mesajlarınız için çok çok teşekkür ederiz. Ahmet Cuma'yı görüyorum buradan. Ahmet Cuma, iyi akşamlar Hakkı Bey diyor. Programınızda başarılar dilerim. İyi ki varsınız. Selamlar. Çok çok teşekkür ederiz Ahmet Cuma'ya sayın dinleyiciler. Şentürk Durukan da mesaj yazdı. İyi akşamlar Hakkı kardeş diyor. Kolay gelsin. Hayırlı neşeli yayınlar dilerim. Selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum sana. Ben de sizlere kucaklar dolusu selam ve sevgi gönderirim. Özellikle Şentürk Durukan'a sayın dinleyiciler. Ve İskenderun'dan Ömer Uçar ustamız bizleri izliyor. İskenderun'dan Hakkı abi diyor, iyi yayınlar diliyorum sizlere, iyi akşamlar. İskenderun'dan selamlar. Biz de kucaklar dolusu selam göndeririz Ömer Uçar ustamıza, ailesine ve tüm arkadaşlarımıza, İskenderun'daki arkadaşlarımıza selam ve sevgi göndeririz sayın dinleyiciler. Evet, Sevil Şevki de bizleri izliyor. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Hemen okuyalım diğer isimleri de. Halil Katriye Hüseyin de bizleri izliyor. Halil Katriye Hüseyin'e de iyi günler, iyi akşamlar dileriz. Ali Osman Veli'ye de, daha doğrusu Ali Osman Mertun'a, yanlış okuduk. Ali Osman Mertun'a da iyi akşamlar diliyoruz. Suda Sulcic Skoloviç programda programı bitirdi biraz önce ve bizi izliyor. Bizim programımızı dinliyor. Beğendiğini söylüyor da bizim programımız için sayın dinleyiciler. Çok çok teşekkür ederiz Suda'ya da sayın dinleyiciler. Mustafa Kulaç her zaman olduğu gibi bizleri dinliyor. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz Mustafa Kulaç'a sayın dinleyiciler. Erdal Hasan Bedavacı her zaman olduğu gibi bizleri izliyor. Kardelen Özdemir de bizleri izliyor. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Bağışına da çok çok teşekkür ederiz. $100 bağışta bulundu radyomuza. Tabiatıyla programımız radyotondur. Ama biz bu radyotonu bir iki hafta sonra hızlandıracağız sayın dinleyiciler. Ama yine de radyoton bağışlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. 415-1923 telefon numarasından bizleri arayıp radyoton bağışlarınızı da yapabilirsiniz sayın dinleyiciler. Evet, hemen tabiatıyla okuduk, yine okuyalım. Kardelen Özdemir $100 bağışta bulundu. Her yıl $100 bağışta bulunuyor Kardelen Özdemir sayın dinleyiciler. Recep Mustafa $50 bağışta bulundu. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Mustafa Tanış ve eşi $25'er bağışta bulundular. Kendilerine çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Evet, Serdar Cesurer bizleri Kıbrıs'tan izliyor. Serdar Cesurer'e de iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Hemen programımızı bir Kıbrıs türküsüyle devam edeceğiz sayın dinleyiciler.

0: Trouble Z.
1: Broadcasting in your language.
2: 3 Trouble Z. Melbourne Ethnic Community Radio.
3: 3 Trouble Z.
4: 92.3 FM.
5: 3 Trouble Z.
6: We begin with the latest developments following the...
7: Evet, sayın dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs'a bağlanacağız. Lefkoşa'ya ve Bayrak Radyosu'ndan İngilizce ve Türkçe haberleri alacağız. Önce Türkçe haberleri Hatice Ayanlar'dan alıyoruz. İyi günler Hatice Hanım. Programımıza hoş geldin.
6: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum Hakkı Bey.
7: Evet, canlı yayındayız. Bizleri Türkiye'den, Kıbrıs'tan, Londra'dan dinleyicilerimiz var. Ona göre sizlere hemen bildirelim, bilesiniz. Buyurun.
6: Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden selamlar diyorum. Ve ülkemizde yaşanan öne çıkan başlıkları hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıbrıs Türk halkı 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapacak milletvekillerini belirlemek amacıyla 6 Aralık'ta sandık başına gidecek biliyorsunuz ve YSK'nın açıkladığı takvime göre seçimin başlangıç tarihi bugün olarak belirlenirken yarın ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı saptanarak ilan edilecek. Siyasal partiler tarafından adayların belirlenmesi için son gün 27 Ekim olacak. Adaylık başvuruları 30 Ekim'de kabul edilecek ve adaylar 31 Ekim'de YSK ve ilçe seçim kurulları tarafından geçici olarak ilan edilecek. Seçim propagandası 5 Aralık'ta sona erecek. YSK erken seçimle ilgili yasak ve kuralları hatırlattı ve yasaklar yeni bakanlar kurulu göreve başlayıncaya kadar geçerli olacak. Ve bu arada 30 Ağustos'ta meydana gelen Filojet gemi faciasında kaybolan kişilerin aranması çalışmalarına katılan derin su su altı mühendislik firmasına ait Optimus Prime gemisi çalışmalarını tamamladı. Başbakan Üstel Büyükelçi Ali Murat Başşeri ile birlikte gemiyi ziyaret etti. Üstel kazaya ilişkin yürütülen soruşturma ve yargı sürecinin takipçisi olacaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erzurum'da yazılı bir açıklama yaptı ve açıklamasında Maraş konusuna değindi. Bu soruları yanıtlayabilmek için dünyanın en zeki ve en bilgili insanı olmaya gerek yoktur herhalde. Hristodulidis bana Maraş'la ilgili bir öneri yapmış. Ben önce kabul etmişim ama sonra reddetmişim. Bunun sebebi de ben kabul ettikten sonra Türkiye'nin bana reddedeceksin talimatı vermesiymiş. 3 soru sorup takdiri sizlere bırakacağım ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Komisyonu'nun Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonlara ilişkin mektubunu eleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Kıbrıs Türk halkına uygulanan bu çağ dışı ambargolar tamamen kaldırılmadığı sürece Avrupa Birliği'nin iyi niyet beyanları bizim nezdimizde hükümsüzdür denildi. İskele Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. İskele Belediyesi'nin öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin katkılarıyla tamamlanan merkez 2000 metrekarelik kapalı alanıyla gençlere hizmet verecek. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Lefkoşa ve Girne'ye KYK yurdu kazandırılması hedefleniyor ve protokolle öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanmasıyla sağlıklı, kaliteli ve ekonomik hizmet sunulması amaçlanıyor. Hasbolat Gülen Tüfekçi İlkokulu'nda yeni derslik binaları ve oyun parkı da törenle açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldı ve Çavuşoğlu ülkeye sahip çıkanlarla birlikte 30 okul yapıldığını belirtti. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın davetiyle onur konu olarak 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış törenine katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Uluslararası Bakanlar ve Parlamenterler toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil etti. Taçoy, 100'e yakın ülkenin yer aldığı toplantı süresince çeşitli ülkelerden teknoloji bakanları ve bakan yardımcılarıyla bir araya gelme fırsatı buldu. Son bir başlık, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası özel eğitim öğretmeni eksikliği gerekçesiyle yine özel eğitim ve iş eğitim okulunda bugün 14-15-30 saatleri arasında toplu iş bırakma eylemi yapacak. Kıbrıs örgütlenme sekreteri Akgün Kaçmaz açıklamasında Girne ve Gazimoğlu'daki öğretmen eksikliğinin özel gereksinimli öğrencilerin eğitimini aksattığını savundu. Kaçmaz, eksiklik nedeniyle öğrencilerin bireysel eğitim planlarının uygulanmasında, gelişimlerinin izlenmesinde ve ihtiyaç duydukları desteği almalarında sorun yaşandığını belirtti. Kamu Hizmeti Komisyonu sınavında başarılı olmuş 40 özel eğitim öğretmeninin göreve hazır beklediğini ifade eden Kaçmaz, mevcut öğretmenlere ek yük verilmesinin çözüm olmadığını, bunun öğrencilere ayrılan zamanı ve eğitimin niteliğini olumsuz etkilediğini sürdü. Kaçmaz, Eğitim Bakanlığı'na öğretmen açığını gidermesi ve ihtiyaç duyulan okullara yeterli sayıda özel eğitim öğretmeni atanması çağrısında bulundu. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öne çıkan başlıklar böyleydi.
7: Teşekkürler Hatice Hanım, görüşmek üzere. Sağ olun.
6: Görüşmek üzere, ben İngilizce haberleri için Saliye Talipoğulları'na veriyorum hemen.
7: Görüşmek üzere, bye bye.

0: Hello, good afternoon, good evening. I'm Zanihir Talibullah, calling from the Turkish Republic of Northern Cyprus with updates from the BRT newsroom. Local time in Cyprus has just passed 1:30 in the afternoon. The Turkish Cypriot people will go to the polls on December the 6th to elect members of the 50-seat Republic's Assembly. According to the election timetable announced by the Supreme Election Board, the election process officially began today. Tomorrow, the number of seats to be allocated to each district will be determined. Political parties have until October the 27th to select their candidates. Applications for candidacy will be accepted on October the 30th, and provisional candidate list will be announced by the Supreme Election Board and District Elections Board on October the 31st. Election campaigning will end on December the 5th. The Supreme Election Board has also reminded the public of the restrictions and regulations that apply during the early election period. These restrictions will remain in force until the new Council of Ministers takes office. Moving on now, the vessel Optimus Prime, operated by Derinsu Underwater Engineering, has completed its search operations following the Filojet vessel disaster on August the 30th, in which several people went missing. Prime Minister Ünal Üstel visited the vessel alongside Turkish Ambassador to Lefkoşa Ali Murat Başçeli. Üstel emphasized that the government would continue to follow the investigation and judicial proceedings related to the accident. He said the causes of the disaster were being investigated and that any negligence or irregularities identified would be pursued. Moving on, the Ministry of Foreign Affairs has criticized a letter from the European Commission concerning the isolation imposed on the Turkish Cypriot people. In a statement, the ministry said that unless these outdated embargoes imposed on Turkish Cypriot people are completely lifted, the European Union's declarations of goodwill will carry no weight in our eyes. The Iskele Youth Centre has officially opened at a ceremony. Speaking at the ceremony, Prime Minister Ünal Üstel said that the Youth Centre would open a new door to young people's ideas, dreams and future. A cooperation protocol has also been signed between the Ministry of National Education and Turkey's Ministry of Youth and Sports. Under the agreement, the aim is to establish student dormitories affiliated with Turkey's Credit and Dormitories Institution in Lefkoşa and in Girne. The protocol is intended to meet students' accommodation needs while providing healthy, high-quality and affordable services. New classroom buildings and the playground have officially opened in Haspolat, Gülen Tüfekçi Primary School. Attending the opening ceremony, Minister of National Education Nazım Çavuşoğlu said that 30 schools had been built through the efforts of those committed to supporting the country. And Economy and Energy Minister Hasan Saçoy represented the Turkish Republic of Northern Cyprus at the International Ministers and Parliamentarians meeting held as part of the opening ceremony of the 77th International Astronautical Congress. Saçoy attended the ceremony as an honorary guest at the invitation of Turkey's Minister of Industry and Technology. During the meeting, which brought together representatives from nearly 100 countries, Saçoy had the opportunity to meet with technology ministers and deputy ministers from various countries. Those were the updates from the English newsroom for this week. We will be back next week with more updates. Until then, goodbye.
1: Thank you, Zali. See you next week.
0: Bye-bye. Thank
1: bye.
0: You. See you.
1: Bye. Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve spor haberlerine geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs Süper Liglerinde hafta sonu yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle, lig sıralaması da dahil. Gençlik gücü Cihangir'i Süper Lig'de Kuzey Kıbrıs'ta 2-0 mağlup etti. Dumlu Pınar kendi sahasında Doğan Türk Birliği'ne 1-0 mağlup oldu. Küçük Kaymaklı Esentepe ile 1-1 berabere kaldı. Bafil Kuyurdu kendi sahasında Maus Atık gücüne 7-1 mağlup oldu. Çetinkaya Yeni Cami'yi 2-1 mağlup etti. Aslanköy Alsancak Yeşilova ile 1-1 berabere kaldı. Değirmenlik kendi sahasında Mesarya'ya 2-1 mağlup oldu sayın sporseverler. Bu sonuçlardan sonra 13 puanla Maus Atatürk gücü lider durumda. İkinci Doğan Türk Birliği puanı 11, üçüncü gençlik gücü puanı 10 ve 4. durumda Karşıyaka'nın 9 puanı bulunuyor Süper Lig'de Kuzey Kıbrıs'ta. Bu haftanın karşılaşmaları şöyle: Çetinkaya Baf Ülküyurdu'yla, Cihangir Dumlupınar'la, Alsancak Yeşilova gençlik gücüyle, Esentepe Değirmenlik'le, Mausa Türk Gücü Küçük Kaymaklı'yla, Doğan Türk Birliği Yeni Cami ile, Mesarya Karşıyaka'yla karşı karşıya geliyor sayın dinleyiciler. Ve hemen Türkiye Süper Liglerine geçiyoruz ve hafta sonu yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyleydi. Cuma akşamı iki karşılaşma vardı. İlk karşılaşma Galatasaray Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçtan 3-1 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Diğer karşılaşmada Gençler Birliği Ahmet Sportif ile 2-2 berabere kaldı. Cumartesi yapılan karşılaşmalarda Alanyaspor Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor Samsunspor'u Samsun'da 3-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmadan Fenerbahçe 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Konyaspor Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı. Ve pazar akşamı iki karşılaşma vardı. Gaziantep'te Gaziantepspor Çorumspor'a 3-0 mağlup oldu. Bir diğer karşılaşmada Beşiktaş Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Bu akşam da Eyüpspor Göztepe ile karşı karşıya geliyor sayın spor severler. Ve bu haftanın karşılaşmaları, daha doğrusu Süper Lig'de bu karşılaşmalardan sonra Galatasaray 16 puanla lider. İkinci Beşiktaş puanı 15. Üçüncü Ahmet Sportif puanı 14. Dördüncü Fenerbahçe'nin 13 puanı bulunuyor Türkiye Süper Liglerinde sayın sporseverler. Ve bu haftanın karşılaşmaları şöyle: Türkiye Süper Ligi'nde Çorum Spor, Çaykur Rizespor'la, Erzurum Spor, Eyüpspor'la, Ahmet Sportif Konyaspor'la, Gençler Birliği Galatasaray'la, Fenerbahçe Alanyaspor'la, Kasımpaşa Samsunspor'la ve Kocaelispor Göztepe'yle, Başakşehir Gaziantepspor'la ve gelecek pazartesi Trabzonspor Beşiktaş'la derbi karşılaşmasında karşı karşıya geliyor sayın sporseverler. Evet, hemen unutuyorduk. Kuzey Kıbrıs birinci liglerinde alınan sonuçlar ve puan durumu da şöyleydi. Ve Göçmenköy Yeni Boğaziçi'ni 3-1 mağlup etti. Mor Menekşe Maraş'la 0-0 berabere kaldı. Akdoğan kendi sahasında Akdoğan'da Larnaka Gençler Birliği'ne 5-0 mağlup oldu. Ve Gençler Birliği haftayı 3 puanla kapadı sayın sporseverler. Lefke Türk Spor Kulübü Lefke'de Yılmazköy'e tek golle 1-0 mağlup oldu ve Lefke haftayı puansız kapadı. Gönyeli Dikmen'le 2-2 berabere kaldı. Düzkaya deplasmanda Geçitkale'yi 6-1 mağlup oldu ve Geçitkale ve Düzkaya 3 puanın sahibi oldu. Türk Ocağı Karaoğlanoğlu bu akşam saat 19'da Kıbrıs saatiyle karşı karşıya geliyor sayın sporseverler. Bu sonuçlardan sonra Kuzey Kıbrıs 1. Ligi'nde Larnaka Gençler Birliği 13 puanla lider. 2. Türk Ocağı puanı 12, 3. Göçmenköy puanı 11 ve 4. Karaoğlanoğlu'nun 9 puanı bulunuyor Kuzey Kıbrıs 1. Ligi'nde sayın dinleyiciler. Bu haftanın karşılaşmaları şöyle: Lapta Türk Birliği Mor Menekşe ile, Larnaka Gençler Birliği Gönyeli ile, Düzkaya Akdoğan'la, Yeni Boğaziçi Lefke Türk Spor Kulübü ile, Karaoğlanoğlu Göçmenköy ile, Maraş Türk Ocağı ile, Yılmazköy Geçitkale ile karşı karşıya gelecek sayın sporseverler.
0: Necessary. anda da terk edebilir.
1: Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve şarkılarımıza da devam ediyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.50'yi gösteriyor ve mesajlar da geliyor. Facebook'tan da her zaman olduğu gibi programı yapıyoruz. Facebook'tan da bizleri dinleyen dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Roman Safif Mod Mapular bizleri izliyor. İyi yayınlar Hakkı kardeşim diyor. Çok çok teşekkür ederiz Roman Safif Mapular'a sayın dinleyiciler. Bu arada Emine Hasan Kıbrıs'ta tatilde ve selamlar, hayırlı yayınlar diyor. Çok çok teşekkür ederiz Emine Hasan'a sayın dinleyiciler. Erkan Alımcı da bizleri dinliyor. Erkan Alımcı'ya da iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz. İsmail Gül bizleri Kıbrıs'tan izliyor. İsmail Gül'e ve ailesine çok çok selam göndeririz. Avustralya'dan, Melbourne'dan sayın dinleyiciler. Ve bu güzel şarkıyı isimlerini okuduğum tüm arkadaşlar için dinletiyoruz.

şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Evet Sayın Dinleyici, programımız devam ediyor ve dediğimiz gibi Radyo PON programını da devam ettiriyoruz. Erdal Hasan Bedavacı Kilordayan'dan $25 bağışta bulundu kendisine. Çok çok teşekkür ederiz. Ayrıca eşi Keziban Hasan da $25 bağışta bulundu kendilerine. Çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Evet, hemen isimleri okuyalım. Ramazan Altıntaş da $500 bağışta bulundu radyomuza. Ramazan Altıntaş'a çok çok teşekkür ederiz radyomuza. Desteklerinden dolayı da ayrıca çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Evet, bağışlarınızı da Hasan Kasım, Osman Kemal, Münife Ali, Hasan Sayar ve Hakkı Süleyman'a verebilirsiniz. Makbuz karşılığında sayın dinleyiciler. Veyahut da bağış yapmak isterseniz bizleri 94-115-19-23 telefon numarasından arayabilirsiniz sayın dinleyiciler. Evet, radyomuzun ayakta durması için her yıl $4,000 toplamamız gerekmektedir. Kıbrıs Türk programı olarak sayın dinleyiciler. Evet, şu ana kadar çok az bir bağış geldi ama sizlere siz telefon etmezseniz biz geleceğiz ve sizin kapınızı çalacağız sayın dinleyiciler. Onun için hiç unutmayın. Bizi de derneklerde, kulüplerde görürseniz bize bağışlarınızı lütfen veriniz. Çünkü $4,000 toplamak mecburiyetindeyiz sayın dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk'ü çok cömerttir. Türk toplumu, Avustralya'daki Türk toplumu çok cömerttir. Ve her zaman olduğu gibi radyomuzu destekliyorsunuz. Sizlere önceden çok çok teşekkür ederim sayın dinleyiciler. Hepinize yeniden iyi akşamlar dilerim sayın dinleyiciler. Gözüm.

gönül yaradı. Ve Recep Mustafa da $50 bağışta bulundu. Recep Mustafa'ya da çok çok teşekkür ederiz. Eşi Gülay Mustafa'ya da çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Ah, bu şarkıların gözü.

Evet, sayın dinleyiciler, isteklerimize devam ediyoruz ve bu şarkıyı Ahmet Sami, Sami Ahmet ve Aliye Ahmet için dinletiyoruz. Ayrıca bu şarkıyı Salı grubundaki arkadaşlar için çalıyoruz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, bağışlar da geliyor. Emin Dinek Ağa karavanından, Samburi'den $30 bağışta bulundu. Emin Dinek'e çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Ve telefon numaramız 9415-1923 telefon numarasından bizleri arayıp bağış yapabilirsiniz sayın dinleyiciler.

Evet, Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 15'i gösteriyor tabiatıyla. Radyo Tom programıdır ama ben manajere söyledim, 3-4 hafta sonra yapacağız biz. Kendi kendimize daha rahat bir şekilde Radyo Tom'u yapacağız 2 hafta ama 2 hafta sonra başlatacağız bu Radyo Tom'u sayın dinleyiciler. Ama ve lakin biz mecburuk söyleyelim ki Radyo Tom programı vardır radyomuzun. Bizim burada bağlı olduğumuz radyo her zaman olduğu gibi bu aylarda yardım topluyor ve Radyo Tom ismiyle bunu yürütüyor. Onun için Radyo Tom programı 2 hafta sürecek bu radyodan, 3Z radyosundan. Ve bizler de biraz önce söylediğim gibi bağışları toplayacağız yavaş yavaş ve $4,000 radyomuza emanet edeceğiz, vereceğiz yardımları sayın dinleyiciler. Makbuzlar sizlere verilir. $20 ve üzerinde olan bağışlar taksa gösterilebilir sayın dinleyiciler. Tax deductible diyorlar İngilizcesi. Onun için onu da

0: Evet, şimdi Taylan Cuma hatlarımızda, alalım kendisini hemen ve konuşalım, konuşmaya başlayalım. Taylan Cuma, programımıza hoş geldin.
1: Merhaba, merhaba sayın dinleyicim, iyi akşamlar. Programımız da su gibi akıyor, renkli bir programdır. Ama bu rengi lüzum tutalım, pambuk eller cebe, bu radyo tonu lüzum, hepimiz destekleyelim. Bu radyo sesini, Kıbrıs radyo sesini lazım dünyalara duyuralım.
0: Doğrudur, doğru söylüyorsun.
1: Ve bu benim görüşüm yani. Evet. Bir radyomuz var, onu destekleyeceğiz.
0: Doğrudur, radyoyu tutmamız lazım elimizde. Nasıl, ne kadar yürütebilirsek çok iyidir. Kıbrıs Türkü'nün, yurt dışındaki Kıbrıs Türkü'nün bir tek radyosu vardır. O da Üzze. Bu radyodur. Başka yerde, yurt dışında, yani Kıbrıs dışında radyosu, kendine has radyosu, kendi diliyle konuştuğu radyo yoktur.
1: Yoktur artık. Bir zamanlar vardı ama o şimdi yoktur. Londra'da vardı.
0: Doğru söylüyorsun. Sen kazandın. Benim söyleyeceğimi sen söyledin.
1: Ama ben kaybedecek miyim?
0: Evet, Ahmet diğer bir arkadaşımız vardı. Yıllar yılı o radyoyu çalıştırdı orada, Londra'da.
1: Evet, evet.
0: Ama tabii desteklenmediğinde radyolar, çünkü her şey maddiyata dayanıyor. Tabii o da günler geçtik sonra mum gibi söndü.
1: İşte biz de isterik yani bu Kıbrıs radyomuzu dünya durdukça tutalım. Yani.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hepimiz birimiz, hepimiz. Türk'ün sesi kesilmez, bayrak indirilmez.
0: Evet, bu arada senin bağışını da söyleyelim. Taylan Cuma $50 bağışta bulundu. Onu da hemen duyuralım.
1: Evet, evet. Helal olsun. Dedim, dünya durdukça bu ses devam edecek.
0: Evet, bu arada İbrahim Gocol bizleri izliyor. İbrahim Gocol'a da iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar benden de İbrahim Gocol'a. Ve, hoş geldi, sefa geldi.
0: Evet, hoş geldi, sefa geldi Avustralya'ya, Melbourne'a. Ayağının, evet. Ayağının tozuyla geldi. Doğa yaptı, bol bol doğa yaptı. Mekke'de, Medine'de, Türkiye'de bol bol gezdi, bol bol dualar okudu.
1: Onun da sesini yarın gece duyacağız radyo istasyonunda.
0: Evet, evet, yarın gece programdadır, salı akşamı.
1: Ben onu da dinliyorum.
0: Evet, doğrudur. Facebook'tan da yayın yapıyorlar, çok iyi.
1: Akrabı bir şey duydum ben şeyde. Türk havadislerinde, Türkiye'de bugün. Sen hiç deniz salyangozu duydun mu, gördün mü? Çok zarar etmişler İstanbul'un tam ortasında.
0: Vardır, deniz salyangozu vardır.
1: Ama yani şeydir, zararlı bir şeydir.
0: Her şey dünyada zararlıdır. Eğer ki...
1: Çimentolara çok zarar vermişler. Kongrilere yani.
0: Tabii olabilir. Çünkü deniz kurtları çok tehlikelidir. Deniz kurtları
1: işte
0: yavaş
1: duydum.
0: Yavaş.
1: Yani ilk defa ben duydum ve dedim sorayım, seni daha iyi biliyorsun.
0: Denizin içinde ne varsa yavaş yavaş yer. Çünkü öyle ayakta durur. Denizde ne varsa onları, o deniz kurtları, deniz hayvanları yiyor. Ve yedik sonra da tahribat yapıyor denizin içinde ne varsa. Çünkü
1: ilk
0: o otlar...
1: İlk defa duydum deniz salyangozu.
0: Yok, vardır. Deniz salyangozu vardır tabiatıyla.
1: Evet, evet. Ama işte ben bugün duydum, vallahi şey ettim yani.
0: Yok, hiçbir şey yapma.
1: Her şeyi duydum ama bunu duymadım, deniz salyangozu.
0: Vardır. Denizlerde salyangoz, çok salyangozlar vardır.
1: Zararlıdır demek.
0: Her şey zararlıdır.
1: Zarar yapar yani.
0: Az tabii yer çünkü.

0: olduğu yeri yer. Ne kadar otçuk varsa o otçukları yer. Ve orası boşalır. Orası delik açılır. Yani o kadar bir tehlikelidir.
1: İşte bulunduğu İstanbul'un tam ortasında haberlerde dinledim bugün.
0: Evet. İnşallah fazla tahribat yapmaz.
1: Önleyecekler.
0: Evet. Evet, doğru. Evet, buyur bakalım. İbrahim Gocol hemen yazı yazdı. Hepiniz için dua ettim diyor. Kabe'de diyor. Ne güzel.
1: Allah ona da şifalar versin.
0: Evet, çok çok teşekkür ederiz. Allah bu duaları kabul eylesin diyoruz. Herkesin dualarını kabul eylesin. İbrahim Gocol'a da çok çok teşekkür ederiz. Sağlık dileriz, mutluluk dileriz. Kabe'de tabii Ümre'ye gitti. Ümresini de kutlu olsun diyoruz. Allah kabul eylesin diyoruz. İbrahim Gocol'a ne mutlu İbrahim Gocol'a ve onun gibi gidenler Mekke'ye ve bu tarihi günü yaşıyorlar orada. Ve orada bütün insanlar kalabalık birbirlerine omuz vererek bu ümreyi gerçekleştiriyorlar. Çok büyük bir duygudur. Tabii ben gitmedim, gitmek istiyorum. Ama gidenlere Allah'tan razı olsun diyoruz. Bütün duaların kabul olmasını evet. diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, başka değişelim. İstanbul'u konuştuk. Duaları konuştuk.
1: Bir ara sen şeyi de sporu da unutmuşsun. İkinci ligi bizim Kıbrıs'ın ama sonradan hemen gördün.
0: Evet. Yanlış yere koydum da onun için. Çünkü bunları çıkarıyorum ben. Ve düzmeye çalışıyorum. Onu da rastgele Türkiye'nin sporundan sonraya koydum.
1: Ama onu lazım hiç etmeyesin çünkü senin iskele 13 puanı var değil mi? Larnaka'mız 13 puanı var.
0: Nereden dikkat ettin? Sen bu kadar böyle sivrisineği görüyorsun havada.
1: Ben başlamadan Türk Hava Devleri, Kıbrıs Türk Radyosu ben yarım saat önce duşumu alırım, çayımı yapıyorum, otururum koltuğa seni bekliyorum.
0: Öyle mi? Evet. Hiç beni bekleme ya. Sen
1: bekliyorum,
0: devam
1: olmaz,
0: et.
1: Olmaz.
0: Devam et işine gücüne.
1: Biz ayrılamayız.
0: Efendim?
1: Biz ayrılamayız.
0: Doğrudur. İnşallah da hiç ayrılamayalım.
1: Anyway bana bir iki dakika ver daha sesleneceğim dinleyicilerimiz.
0: Buyur. Mikrofonlar senin.
1: Sayın dinleyicilerim, iyi akşamlar. Ben Taylan Cuma, eski köyüm Aytotoro Boğaziçi, şimdiki köyüm Yeni Boğaziçi Ayasergi. Evvela bütün ev bakımlarında olanlara, hastanede olanlara, bütün gruplarımıza Allah'tan şifalar diyelim. İyilik ve sağlık diyorum. Ve sizin için ileride bir şarkı türkü armağan edeceğim. Ve bunu da sizden yine de radyo tonumuzu unutmayın sakın. Onu kaybetmeyelim. Benim görüşüm yani.
0: Doğrudur.
1: Bu geller cebe. Çok. Hazırlıklı olun yani bir iki haftaya lazım her şeyi edelim. Evet. İlave edelim.
0: Doğrudur. Hiç paniğe kapılmadan doğru dürüst işimizi yapacağız ve bu radyotonu yine her zaman olduğu gibi toplayacağız ve radyomuza iade edeceğiz, vereceğiz sayın dinleyiciler. Evet. Başka?
1: Yani bir şey söyleyeceğim Hakkı abi. Senin için hepsi senin yaptıklarını hepimiz yapsak yani 30 senedir gece gündüz bu radyoya devam ediyorsun.
0: Yani, tamam bir düzeltme yapalım orada. Bu radyoya 40 senedir üyeyim. 35 senedir de radyoya hizmet veriyorum. Neden diyeceğim bu kadar iş yapıyorsun? Çünkü bu radyo çok önemlidir.
1: Tabii.
0: Önemli
1: bir
0: olduğu için
1: Kıbrıs,
0: Kıbrıs Türkü'nün bu radyoda sesi ilk günden, bu radyonun açılışından beri sesimiz çıkıyor. Yani bütün radyo kurulduğundan beridir Kıbrıs Türkü olarak yayın yapıyoruz. İlk Türk yayını olarak başlattık, ondan sonra Kıbrıs Türk yayını oldu. Ve bunun çok önemli olduğu için ben her yerden keserim, bu radyonun sesi olmaya çalışıyorum. Kıbrıs Türkü'nün sesi olmaya çalışıyorum. Dünyadaki Türkleri birleştirmeye çalışıyoruz. Londra'dan bizleri dinliyorlar, Türkiye'den dinleyenler var, Kıbrıs'tan bizleri dinleyenler var. Ve onun için bizim için bu radyo çok önemlidir. Çünkü birlikteliğimizi ve sesimizi aynen buradan çıkarma imkanımız vardır.
1: Evet. Bir cenaze duyurusu duydun mu Hakkı abi?
0: Yok, ben duymadım şu ana kadar.
1: En üye. Bakan ben yanlışım. Birisi öldü derler ama bilmiyorum. Duyulacak. Kara haber tez ulaşır.
0: Doğrudur. Doğru söylüyorsunuz.
1: Yani evet. Buradadır. Bilmem artık ama duyurulacak.
0: Evet. İbrahim Gocol yazdı. 1989'dan beri neymiş? 1989'dan beri. Ben 1986'dan beri üyeyim radyoya.
1: Ya ben hatırlarım seni ki ilk gün o su gittin de geldin gruba. Grupta spor grubunda toplantı vardı da seni Gıcık Osman. Nasıl gitti dedi şey radyo. Ben o günü hatırlarım şimdiki gibi.
0: Ben unuttum o günleri.
1: Kara Osman ama ben unutmadım. Ben o zaman Nurettin'e yardım ederdim grupta kantinde.
0: Doğrudur. Doğrudur. Ama evet. Ben dediğim gibi bu radyonun ilk başladığında ondan sonra Türk radyosu oldu falan. Evet. Ama tekrar Kıbrıs Türk radyosu olarak yayın yapıyoruz. Biz kendi şivemizle, kendi dilimizle yayın yapıyoruz. Ama en sonunda Türkçe'ye yayın yapıyoruz. Benim üyeliğim 1986'dan beri bu radyoya üyeyim. Resmen.
1: Evet. Uzun mu? Uzun ömürler dilerim sana.
0: Tam
1: İyi
0: bu,
1: ki varsın
0: bu,
1: Hakkı abi.
0: Tam bu sene 40 yıldır. 86, 96, 2006, 2016, 2026, 40 sene. Tamam mı?
1: Te nefes alırız, yapacağız. Lazım yapsın. Birimiz lazım yapsın bu işi.
0: Doğrudur. Doğrudur. Bazılarının sorumluluk alması lazım ve yapması
1: evet.
0: lazım. Bu sorumluluğu
1: ya
0: almak isteyen insanlar da...
1: Ya ben gençler ellerini uzatsın. O kadar gençlerimiz var.
0: Evet, her zaman onu söylüyoruz. Nereye gitsek toplantılarda bu dile getirilir. Gençler gelsin ama gençler maalesef gelmiyor. Onu da çok özel olarak sizinle konuşabilirim ben. Neden gelmiyorlar onu da konuşabiliriz. Ama radyodan kalp kırıklığı olmaması için bunları fazla ileriye götürmeyelim. Tabii.
1: Tamamdır.
0: Ben bir şey söylersem çok anlaşamamazlık olur. Onun için olmuyor. Doğruyu da bazen elinde tutacaksın, yerinde konuşacaksın. Radyodan böyle açıkça konuşulmaz.
1: Akabi dünya haberlerini okudun, okuyacak mısın?
0: Okuyacağım tabii.
1: Anyway, ben seni yani İbrahim.
0: Evet, çok çok teşekkürler programımıza katıldığın için, programımızda sesin olduğu için çok çok teşekkür ederiz.
1: Ben de sana teşekkür ederim bana bu şansı verdiğin için. İyi akşamlar sayın dinleyicilerim.
0: Evet.
1: Hoşça kalın.
0: İyi akşamlar Taylan
1: İyi akşamlar.
0: Cuma. Evet.
1: Oldu hadi.
0: Görüşmek
1: bye.
0: Üzere. Bye bye. Evet sayın dinleyiciler, Taylan Cuma'yı dinlediniz. Evet sayın dinleyiciler, bu şarkıyı da İbrahim Gocaoğlu ve Taylan Cuma için dinletiyoruz. Bu akşam için

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Kıbrıs'tan da bizleri izleyenler var. Canan Kanioğulları kulaksız bizleri izliyor. Sevgili dayıcığım diyor, Kıbrıs'tan özlem dolusu sevgiler, selamlar. Evet, benim kız kardeşimin kızı Canan Kanioğulları kulaksız Kıbrıs'tan bizleri izliyor. Kıbrıs'a selam ve sevgiler göndeririz. Avustralya'dan, Melbourne'dan sayın dinleyiciler ve iyi günler diliyoruz ve bu güzel şarkıyı Canan Kanioğulları kulaksız içinde dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.29'u gösteriyor ve programımız devam ediyor. Bir şarkı daha çalacağız ve dünya haberlerine geçeceğiz sayın dinleyiciler. Evet, bu şarkıyı Taylan Cuma için dinletiyoruz. Kıraç ve Bulamazsın Benim Gibi Seveni diyor Kıraç sayın dinleyiciler.

Ve bizden önce program yapan Suda Suljic Skolovic iki satır yazdı, mesaj gönderdi. The best broadcaster hak ediyor. Selam to all listeners of Cyprus Turkish program diyor. Benden çıktı. Ben söyledim. Bosna Hersekli arkadaşımız selam ve sevgi gönderdi tüm dinleyicilerimize. Kıbrıs Türk programındaki bizleri dinleyen sizlere selam ve sevgi gönderdi. Bosna Hersekli arkadaş.

Evet, Ali Osman Veli bizleri Vietnam'dan izliyormuş. Vietnam'a selamlar, sevgiler göndeririz Ali Osman Veli'ye.

veya dar gelir sana. Alamazsın kızım. Bir gün gelir Azrail, alır son nefesini. Bir gün gelir Azrail, alır son nefesini. Son nefesini.

Evet Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatler bizde 10.39'u gösteriyor. Ve dünya haberlerine geçiyoruz. Pakistan, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 6 vatandaşının yaralandığını bildirdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yeniledi. Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında Riyad'daki havalimanına yönelik saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadıklarını ifade etti. Saldırıda yaralanan 6 Pakistan vatandaşı da dahil olmak üzere yaralılara acil şifa dileyen Dar, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların kabul edilmez olduğunu, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgesel barış ile güvenlik açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkında ortaya atılan iddialar Washington'da gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın da gelişmelerden haberdar olduğu belirtilirken Guilfoyle hakkındaki soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkında Trump destekçisi bir bağışçıdan $100,000 istediği ve karşılığında yönetimdeki üst düzey isimlere erişim sağlamayı teklif ettiği iddia edildi. The Wall Street Journal, Guilfoyle'ın Yunan iş insanlarıyla lüks siyahatlerini ve ilişkilerini de mercek altına alan bir soruşturma yürüttüğünü bildirdi. İran, ABD bazı şartlarımızı kabul etti. Hürmüz Boğazı'nda süper tanker mayına çarptı dediği. Tahran, ABD'ye sunduğu şartların bazılarının Washington tarafından kabul edildiğini iddia etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rizai, kabul edilen şartların Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma için yeterli olmadığını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nda bir süper tankerin izinsiz geçiş sırasında mayına çarptığını bildiren İranlı yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un bölgede kaçakçılık operasyonları yürütmekle suçladı. Rizai, savaşın yeniden başlaması durumunda bölgedeki kritik altyapıyı hedef alacaklarını kaydetti. İsrail basınındaki zehirlenme iddiasının arkasında Filistin topraklarını gasp eden İsrail çıktı. Filistinli kaynaklar bu olayın Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarına gerçek oluşturmak için başvurduğu yöntemlerden biri olduğunu ifade ettiği, Filistin topraklarını gasp eden bir İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmak ve onlara suç atmak amacıyla İsrail'e ait hayvanları zehirlediği anların görüntülerini ortaya çıktı. Filistin merkezli sosyal medya platformunda paylaşı görüntülerde Ramallah'a bağlı Mugayir köyü yakınlarında yüzü maskeli bir kişinin hayvanlara bir madde verdiği ve söz konusu hayvanların daha sonra telef olduğu görüldü. Sudan İnsan Hakları Örgütü acil durum avukatları dün Mısır-Sudan sınır bölgesindeki bir altın madenine Mısır Hava Kuvvetleri'ne kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 72 kişinin hayatını kaybettiği iddia ettiği, Sudan'ın kuzey kesimlerindeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda birçok madencinin hayatını kaybettiği bildirildiği, Sudan Merkezli İnsan Hakları Örgütü acil durum avukatlarından yapılan açıklamada Mısır Hava Kuvvetleri'nin dün ülkenin Mısır-Sudan sınır bölgesindeki bir altın madenine
üzerine hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildiği, saldırı sonucu 72 madencinin hayatını kaybettiği öne sürüldüğü. Afrika boynuzundan körfez ülkelerine ulaşma umuduyla yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tankerin Cibuti açıklarında batması sonucu fecia yaşandı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü felakette en az 139 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin ise denizde kaybolduğunu açıkladı. 305 kişiyi taşıyan aşırı yüklü teknedeki can pazarında hayatını kaybedenler arasında en az 15 çocuğun bulunduğu teyit edildiği, kazadan sağ kurtulan 80'den fazla kişinin tamamının Etiyopya uyruklu olduğu bildirildi. Gelen haberler arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresinin sonuna yaklaşırken diplomasi kulisleri hareketlendi. Amerikan haber sitesi Politico haberine göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Guterres'in halefi olmak için yarışan adayların hiçbirine sıcak bakmıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan ABD, bu katı tutumu örgüt içindeki liderlik yarışını belirsizliğe sürüklüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir enerji ateşkesi anlaşması yapıldığını açıkladı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan dün yaptığı paylaşımda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta derhal geçerli olmak üzere bir enerji ateşkesi ilan edildiği, her iki taraf da anlaştığı, bunu bozmayın ifadelerini kullandı. Kiev'den ve Moskova'dan söz konusu anlaşmaya ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmediği, Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin de ateşkesi desteklediklerini belirterek Rusya'nın bunu kabul etmesi lazım. Ukrayna olarak savaşı sona erdirip kalıcı barışı garanti altına almak için gerekli kararlara yönelik adımları her zaman tamamen destekliyoruz dedi sayın dinleyiciler. Kızıldeniz çevresinde gerilim tırmanırken Suudi Arabistan'ın Abha kentine tehlike alarmı verildi. Suudi Arabistan yetkilileri daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu. Yemen ordusu tarafından yapılan açıklamada Husilere yönelik 1732 operasyon düzenlendiği kaydedilirken 900'den fazla Husi mensubu etkisiz hale getirildi ifadesi kullandı. Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha kentine erken uyarı sistemi devreye girdi. Sivil Savunma Müdürlüğü ise kısa süre sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu. Ancak alarm nedeniyle ilişkin açıklama yapılmadı sayın dinleyiciler. Dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet yayınlanan bir araştırmada nükleer savaş ve yapay zekanın kötü amaçla kullanılmasının 2100 yılına kadar insanlığın sonunu getirebileceği uyarısı yapıldı. 35 uzmanın hazırladığı raporda önümüzdeki 75 yılda insan sağlığını tehdit eden 17 büyük risk belirlendiği, nükleer savaş ve yapay zekanın kötü amaçlarla kullanılması listenin başında yer alırken iklim krizi, salgın hastalıklar, hava kirliliği, çocuklarda yetersiz beslenme, obezite ve zengin ülkelerin uluslararası yardımlarda yaptığı kesintiler de önemli tehlikeler arasında gösterildiği. Raporda ayrıca nükleer savaşın ardından yaşanabilecek küresel kıtlık ve yapay zeka kullanılarak geliştirilebilecek biyolojik silahların insanlığın yok olmasına neden olabileceğini olabileceği belirtilerek zararın boyutu insanlığa bir kıyamet getirecektir denildiği gelen raporda sayın dinleyiciler.
Yemen'deki iç savaş Suudi Arabistan'a sıçradı. Riyad'daki havalimanına önceki gün düzenlenen ve 13 kişinin ölümüne yol açan kanlı füze saldırısının ardından Husi kanadı Mekke ve Medine hariç tüm Suudi hava sahasını hedef ilan etti. Yemen'de Suudi Arabistan'ın himayesindeki hükümet güçleri ile İran destekli Husi kuvvetleri arasında iç savaş Yemen'den taşarak Suudi Arabistan'da içine aldı. Önceki gün Husilerin balistik füzelerle hedef aldığı Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda 13 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Husiler havayolu şirketlerini, havacılık çalışanlarını ve yolcuları Suudi Arabistan'daki havalimanlarını ve hava sahasını kullanmamaları konusunda uyardı. Yapılan duyuruda Mekke ve Medine havalimanları hariç Suudi Arabistan tüm havalimanları ve hava sahası hedefimizdir. Havalimanı karşı abluka tırmanmaya karşı tırmanma stratejimizi sürdüreceğiz denildiği gelen haberler arasında sayın dinleyiciler. Ve son haberimiz de Polonya'dan. Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak yönelik olası bir saldırı planı hakkında polise bilgi ulaştığı belirtilirken Tusk suikast tehdidinde bulunan kişinin gözaltına alındığı açıklandı gelen haberler arasında sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Saatlerimiz 10.58'i gösteriyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizlere mesaj gönderdiğiniz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Gelecek programımız çarşamba günü olacak. Çarşamba ve ben gelecek pazartesi sizlerle beraber olacağım. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere. Ve bu şarkıyı bizden önce program yapan Bosnalı arkadaş için dinletiyoruz. Osman Ağa.